0: insanlar vardır, resmi görevini yapar ve emekli olur. Kimileri ise görev tanımının çok ötesine geçer, dokunduğu hayatlarla anılır. Bu haftaki konuğumuz işte tam da böyle biri. Kars'tan başlayıp Bremen'e uzanan yolculuğunda sosyal pedagojiden grafik tasarımına, kamu hizmetinden sivil topluma, bilimsel araştırmalardan tiyatro sahnesine kadar birbirinden çok farklı alanlarda iz bırakmış bir isim. Özel gereksinimli çocukların eğitim hakkı için yıllarca mücadele etmiş. Göçmenlerin, yaşlıların ve yalnız kalan insanların toplumsal hayattan kopmaması için projeler üretmiş. Bremen ile İzmir arasında köprüler kurmuş. Kültürler arası çalışma alanındaki yaşam boyu başarılarından dolayı Bremen Belediyesi de dahil olmak üzere çeşitli ödüllere layık görülmüş bir isim. Bremen'den sosyal pedagog Ali Eliş. Bugün onunla sadece yaptıklarını değil, bütün bu çalışmaların arkasındaki insanı da tanıyacağız. Onu harekete geçiren değerleri, yıllar içinde Almanya'da değişen sosyal politikaları, dedeliği neden hayatının en güzel makamı olarak gördüğünü ve yaşam felsefesini konuşacağız. Mikrofonda ben Gökçe Göksu, Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Kozmo Türkçe'de her perşembe yaptığı çalışmalarıyla veya kişisel başarılarıyla topluma sunduğu hizmet ve katkıdan dolayı saygı duyduğumuz, örnek aldığımız ya da bu insanı dinleyicilerimiz mutlaka tanımalı dediğimiz sizlerden, bizlerden birini konuk ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Bremen'den dedik. O bölgedeki birçoğunuzun yakından tanıdığı, adını duyduğu veya gördüğü sosyal pedagog Ali Eliş. Ali Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar.
0: Ali Bey, evet. Siz Türkiye ve Almanya'da grafik tasarımı ve sosyal pedagoji eğitimi aldınız. Akabinde de Bremen Eyaleti Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü'nde görev yaptınız. Detaylara geçmeden önce merak ediyoruz. Almanya'ya gelişiniz nasıl oldu? Eğitim amacıyla mı yolunuz buraya düştü, yoksa bir aşkın peşinden mi geldiniz?
1: Ben eğitim için geldim. Üniversitede, şimdiki Yıldız Üniversitesi'nde öğrenciyken yurt dışından bir burs aldım. İlk gelişim Münih oldu. Oradan Trier Üniversitesi'nde eğitime başladım. Ondan sonra Trier bana biraz dar gelmeye başlayınca İstanbul'dan gelen bir öğrenci için gerçekten çok küçük bir kentti. Araştırmaya girdim. Yani nerede eğitimimi tamamlayabilirim diye. Bremen'den bana teklif geldi üniversiteden. Ve Bremen bana çok hoş yakınlık uyandırdı. Neden? Biliyorsunuz biz ilkokulda Bremen Müzikacılarının masalını okumuştuk. Bana o arada çağrışım yaptı ve kararımı öyle o konuda verdim. Dedim ben Bremen'e gidiyorum, eğitimi orada yapacağım. Geliş o geliş, 50 yıldır Bremen'de yaşıyorum. İlk görevimde Bremen Eyaleti'nin işte Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde sosyal hizmetler menajeri olarak göreve başladım. Ve 40 yıl görev yaptım ve o ayrıldıktan sonra da biraz sonra herhalde detaylı giriş yapacağız. Göçmenler ve Kültürler Arası Araştırmalar Merkezi'nin başkanlığını üstlendim. Zaten kurucularından birisiydim. Gerçekten 45 yıl içerisinde Bremen Eyaleti'nde çok önemli bir çalışması oldu. İşte eğitim örneğin çok yoğun uyum kursları yapıldı. Çok kişiye sertifika kanalıyla topluma uyum sağlamalarına destek verildi. Onların burada bu toplumda iş bulmalarını, yuva kurmalarını, çocuklarının eğitimiyle ilgili vesaire destek verildi.
0: Şimdi siz kurucusu olduğunuz kısa adı ZİS, Göçmenler ve Kültürler Arası Araştırma Merkezi Derneği, Zentrum für Migranten und Interkulturelle Studien, bu derneği hayata geçirdiniz. Yani resmi görevinizin yanı sıra sivil toplumda da çok aktifsiniz, başlarken de bahsettim bundan. Bu dernek bünyesinde tam olarak kime yönelik ne tür projeler üretiyorsunuz?
1: Evet, bu merkez Bremen Eyaleti'nde 4 bölgede merkezi olan bir kuruluş. Kendi bünyemizde bu kuruluşun başkanı olarak şöyle diyebilirim. 4 bölgede uzmanlarımız bulunmakta. Pedagoglar, psikologlar, danışmanlar ve Begleiterin, yani refakatçılar. Örneğin 20 tane refakatçımız bulunuyor. Bunlar yaşlı insanlara gidiyorlar, ev ziyaretleri yapıyorlar. O sorunları olanların sorunlarını bizim uzmanlarımıza aktarıyorlar. Hiç kimse yalnız kalmayacak. Yalnız bırakmamak gerekiyor. El becerilerini geliştirmek gerekiyor. Örneğin bir dizi resim kursları yapıldı. Herkesin her bölgede resim sergileri oldu. Bizim güçlü bir korumuz var, 30 kişiden oluşan. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Torunlar, aile bireyleri, büyük annelerinin, büyük babalarının ne kadar maharetli olduklarını ancak öyle toplantılarda, sergilerde, toplantılarda yahut da koro çalışmalarında
0: fark ediyorlar, görebiliyorlar.
1: Fark ediyorlar ve ondan sonra diyorlar ya bizim büyük annenin fotoğrafı şu bibliotekte, büyük annenin yahut da babanın şu eseri şu kurumda sergileniyor vesaire. Yoğun çalışmalar yürüyor.
0: Evet, uzun yıllar sosyal hizmetlerde çalışınca tabii hem belediyeyle hem eyaletle hem de sivil toplum kuruluşlarıyla çok güçlü bağlar evet. kurmuşsunuz şüphesiz. Evet. Ama tabii bu evet. bağlarınız Almanya sınırını da aşıp İzmir'e kadar uzanıyor bahsettiğiniz evet. gibi. Evet. Bilindiği evet. gibi dinleyicilerimiz de bir kısmı biliyordur. Belki İzmir ve Bremen kardeş kentler. Bu kardeş evet. kent ilişkisi çerçevesinde ne tür çalışmalar yaptınız?
1: Şimdi bu çok önemli bir konu idi bizim 98'lerde başlattığımız bu konu, bu olay. Nereden kaynaklandığını biliyor musunuz? Mölün'de, diğer bir dizi kentte bizim insanlarımıza ırkçı saldırılar olmuştu. Bunu biz neden olarak alarak Bremen Eyaleti Hükümeti'ne teklif götürmüştük. Demiştik ki burada sosyal demokratlar iktidarda, yeşillerle ortaklaşa iktidardasınız. Bu konuya politik tavır koymak zorundasınız. Bizim önerimiz Bremen'i İzmir kentiyle, orası da bir liman kenti, burası da liman kenti, kardeş kent yapalım. Ve nitekim o sıra Eyalet Başbakanı olan arkadaşımız hemfikirdi ve bize destek vermişti. Ve biz iki kenti bir araya getirdik. Üst düzeyde başkanları düzeyinde, başbakanlar, büyükşehir belediye başkanı düzeyinde iki kenti kardeş kent yapmıştık. Ve onun sonunda biz İzmir'de ses olarak büyük bir proje uyguladık. Avrupa Birliği projesi. 600 sokak çocuğuna, 600 kimsesiz çocuğa hizmet götürdük. Özellikle Karşıyaka bölgesinde, Yamanlar bölgesinde ve orada 17 yataklı bir klinik açtık. Ve bu klinikte de uyuşturucu bağımlısı olan gençler, çocuklar tedavi gördüler. Ve biz o projeyi hayata geçirdikten sonra 3 yıl gerçekleştirdik, yürüttük ve oradaki belediyenin sosyal hizmetler bölümüne devrettik ve ondan sonra danışmanlık yaparak o çalışmanın devamını sağladık. Bu bir örnek tabii. Bizim asıl amacımız bu kanalla Bremen eyaletindeki toplumun ön yargılarını da kırmaktı. Yani Bremen kenti İzmir'le kardeş ve İzmir Belediye Başkanı geliyor, belediye başkan yardımcısı burada görüşmeler yapıyor. Kamuoyuna yansıtıyor bu olayı. Ve dolayısıyla insanlar görüyor ki Bremen İzmir'e de değer veriyor, Türklere de değer veriyor. Buradaki Türklere de bu konuyu yansıtıyor. Ve bu devam etti yıllarca. Delegasyon değişim programları yapıldı, gençlik değişim programları yapıldı vesaire vesaire. Ve uluslararası konferanslar yaptık hem İzmir'de hem burada. Ekonomik İşbirliği, Bremen-İzmir Ekonomik İşbirliği konferansları ve en üst düzeydeki iş adamlarını, sanayi kuruluşlarını, ticaret kuruluşlarının üst düzeyini bir araya getirdik.
0: Şimdi Ali Eliş ismini internette aratınca karşımıza bir de Bremen Tiyatrosu çıkıyor. Sosyal pedagojiden tiyatro sahnesine uzanan bu yolculuk nasıl başladı? Yolunuz tiyatroyla evet. nasıl kesişti?
1: Şimdi şöyle, biz artık Bremen'in en eski kuruluşlarından birisiyiz. Yani tiyatro, Goethe Tiyatrosu çok önemli bir tiyatro. Çok en merkezi yerde olan bir tiyatro ve topluma açık bir tiyatro. Ve onların danışma kurulu üyeliğini teklif etmişlerdi. Ben de kabul etmiştim. Ama internette demiştim ki sırf ben göstermelik için oraya gelmem. Ben oraya gelince de tiyatronun topluma göçmenlere de açılmasını talep ederim. Bunun için size destek veririm. Nitekim de öyle oldu. Ve o tiyatro korkunç güzellikte tiyatro oyunları sergiledi. Örneğin İstanbul olayı var. O tiyatro oyunu 8 yıldır sahnede. Almanya'dan, Bremen'den İzmir'e giden bir mühendisin hayat hikayesini anlatıyor.
0: Yani biraz yani da bu göçte rolleri tersine çevirip Almanlar Türkiye'ye misafir işçi olarak gitseydi ne olurdu sorusunu dile alıyor İstanbul'u.
1: Ama o kadar tatlı, o kadar güzel bir oyun ki yani inanamazsınız. O kadar tutuldu burada. Tabii onun ötesinde bizim Nihan Devacıoğlu diye bir arkadaşımız var, sanatçı. Çok değerli çalışmalar bu tiyatroya kazandırdı. Örneğin kendi hayat hikayesini sergiledi. Başka türlü yani demek istediğim çok kültürlü bir tiyatronun önemi başka.
0: Ali Bey, sizin projelerinize, çalışmalarınıza daha burada değinsek eminim saatler yetmeyecek. O kadar çok yönlü, o kadar renkli bir kişisiniz. Çok değerli çalışmalarınız var. Ama ben biraz işin projelerin dışına çıkalım istiyorum ve özel bir şahıs olarak Ali Eliş kimdir, ne yapar ona bakalım istiyorum. Siz 1950 Kars doğumlusunuz. Kars'tan ayrılalı uzun yıllar olmuş ama o topraklardan içinizde hala böyle dün gibi korunan ne var? Ne bileyim, bir yemek mi, bir deyim mi, bir türkü mü?
1: Evet. Tabii şimdi ben Kars doğumluyum. Gerçekten yani işte ortaokulda Sarıkamış'ta okudum. Ondan sonra Ankara, İstanbul'da lise ve üniversite eğitimlerine başladım. Üniversiteyi Bremen'de bitirdim. Hem görsel iletişim alanında hem sosyal pedagoji alanında. 50 yıllık geçmişe baktığımız zaman şey diyoruz, yani biz artık belirli bir düzeye gelmiş insanlarız. Yani illa işte ah vatanım, şu ah şehir, şu köyüm, yok bu şu ilçem değil. Yani ben istediğim zaman atlıyorum, Kars'a gidiyorum. Ve benim hanım Alman, o bile benden daha hızlı. Bu sene diyor ekspresle Ankara'dan Kars'a gideceğim. Yahut da işte bu yıl geçen ay ta bir Türkiye turu yaptık. İstanbul'dan bir girdik, Van'dan, Diyarbakır'dan, Mardin'den, Göbekli Tepe'den, Çatalhöyük'ten, Kapadokya'dan çıktık. En sonunda Çeşme'de 4 hafta dinledik. Çok yorulduk.
0: Ve tüm onun bu şimdi yoğun koşturmacının arasında bahsettiniz az önce eşim Alman diye. Aile sizin için çok önemli ve bildiğim kadarıyla dünyadaki en önemli şeylerin başında da çocuklarınız ve torunlarınız geliyor.
1: Doğru.
0: Ne anlam ifade ediyor onlar sizin için?
1: Bizim 3 oğlumuz var. Bunların 3'ü de üniversite mezunu. İşte birisinin 3 çocuğu var, birisinin 1 oğlu var. İşte birisi baba mesleği pedagog, o biri yapay zeka uzmanı, o biri elektroteknik. Şimdi bunlar bizim en büyük zenginliğimiz. Bizim torunlarımız Türkiye'ye ne zaman gideceğiz? Türkiye dedikleri Çeşme'deki yazlık evimiz, oradaki havuz. Çocuklar da öyle Türkiye'ye bağlanmıştı. Yazlık, işte havuz vesaire. Şimdi onlara diyoruz ki bak Türkiye sırf buradan ibaret değil. Bak bizim yemek kültürümüz bu. Bizim tarihi kentlerimiz bunlar. Yani Türkiye olağanüstü güzel, olağanüstü değerli bir ülke. Ve onu başlatıyoruz şimdi. Anadolu Avrupa kültürünün anasıdır diye. O döndükten sonra tatilden, Türkiye gezisinden sonra şimdi onun sunumlarını hazırlıyoruz. Gelecekte çok kültürlü bir toplum olacak olan Almanya toplumu bunun için de minnettar olacak.
0: Ve siz de bu kurum ve kuruluşların başında geliyorsunuz. Yaptığınız değerli çalışmalarınızla yıllardır bu çok kültürlü topluma, gençlere, yaşlılara değer katıyorsunuz. Ali Bey, çok çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için, bize aktardığınız tecrübeleriniz için. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz size.
1: Çok teşekkür ederim bu imkanı bana verdiğiniz için.
0: Bizden birinin bu haftaki konuğu Bremen'den sosyal pedagog Ali Eriş'ti. Kars'tan Bremen'e uzanan bu yolculuğunda göçü, dayanışmayı, eğitimi, kültürler arası yaşamı, gönüllülüğü ve kamu hizmetini konuştuk. Bir insanın yaptığı işi sadece bir meslek olarak değil, topluma karşı bir sorumluluk olarak gördüğünde nelerin değişebileceğini dinledik. Özel gereksinimli çocukların eğitim hakkı için verilen mücadelelerden, yaşlıların ve göçmenlerin yalnız kalmaması için hayata geçirilen projeleri, Bremen ile İzmir arasında kurulan dostluk köprülerinden, sanatın ve tiyatronun insanları bir araya getiren gücüne kadar pek çok başlıkta ortak bir düşünce öne çıktı. İnsanlara dokunan hiçbir emek boşa gitmez. Kozmo Türkçe'nin Bizden Biri köşesinde hepimize ilham veren başarı öykülerine yer veriyoruz. Hayat hikayesi, kariyeri, uğraşısıyla topluma örnek olan Türkiye kökenli konuklarımızı tanıtıyoruz. Belki siz de konuk olmak istersiniz veya bir tanıdığınızın hikayesi ilginç olabilir. Bu durumda mutlaka bize yazın. Mail adresimiz rvd.tr@vdr.de. Tekrar ediyorum. rvd.tr@vdr.de. Eski ve yeni bölümlerimizi başta ARD Sound olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulmanız mümkün. Ayrıca Facebook hesabımızdan da videolarımızı ve haberlerimizi takip edebilirsiniz. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Başka bir bölümde tekrar buluşmak üzere, sevgiyle kalın.
2: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.